Bakalım dizi olsun. Şunu karamba kuri de kambo kaş. Karamba kuri de. Nuksa kambo sokun tala amil kekaka. Nuksa kuna ola. Juru. Bishop ya. Bishop. Ola. Juru.